0: Hazarina arı diyeresun ingeli ver, gomidası sezi amen ordeğ yak dıbahe, hayaşkari gentani nergayi masin, araraden minçe Uruguay.
1: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.